Aracatu purahei, hyapu onwahe, hendive oweru, Paraguay moranju, Aracatu wihenyoi, oiponva eirete, omgasai marandu, kunu un arandu.